Jeremiah chapter 29 verse 11. Minya mi min agia agin afang agia eya agin pa eya agin pomi. Seme maun eni daswo asumje eni eviye pa.